0: texnologiyalar laboratoriyasi ishga tushirildi. Bu yerda tuproq va suvning sho'rlanishiga qarshi yechimlar ishlab chiqilmoqda. Tajriba maydonlari suv bilan ta'minlash uchun quyosh va quyosh energiyalari qurilmalari bilan o'rnatildi. Uchinchidan ilm, fan va yangi loyihalar bo'yicha aytadigan bo'lsam, sahro sharoitida daromad keltiradigan yangi ekinlar, xususan o'sha dorivor sistanka o'simligini yetishtirish bo'yicha ham ishlar olib borilyapti. Shuningdek, yosh olimlarimiz xitoylik hamkorlar bilan birgalikda Orol bo'yi florasi atlasini yaratish ustida ham ishlamoqda.
1: 通过奥伦巴耶夫先生的讲述，我们更加真切地感受到，中国新疆和卡拉卡尔帕克斯坦共和国之间有着太多可以相互学习、携手合作的地方。从一条铁路、一片光伏板到一粒种子、一条旅游线路，每一份努力都会让我们的联系更紧密，也让生活在这片土地上的人们受益更多。希望未来这样的互访越来越多，合作的路越走越宽。